Sapran aturaya mşunya avn şimmed ktive le görqi at saprayutan aturetam nakhd rabi ishaya elisha khnu war had gzi li qaret malpana u sapra aturaya mşunya rabi goriel ziyanu şumun.